Hormatlı illişler, ilki xabarlar bilen tanış ediyek, ümumilin xabarların qıyxasa mazmunu. Amerikanın Birleşen Ştatları terror xoğupu sebeple Britanya'da yerleşen bazasın naqı B-11 bombardıman uçor flotunu idine çekti. Türkiye'nin yolbaşılığın naqı Antalya carnamasına paraxatçılıklı kosmos xilmattaşlığı boyunca 21 yurt kol koydu. Edi dillişler inni şuva beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize yetiriyaz. Amerikanın Birleşen Ştatları terror

howpy sebäpli Britaniýada ýerleşýän Bagdadyň NAKB 11 bombardyman uçur flotunu ýerine çekdi. Pentagonyň resmiýetiniň habar bermegine görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary terrorçuluk hüjümini meýilleşdirmekde şühwelenilýän bir näçe adamyň tutsak edilmeginden bir hepde soň Britaniýadaky harby howa bazasyndan bir kysymly strategik bombardyman uçurlarynyň flotunu ýerine çekdi. Londonyň demirgazyk günmatarına yerleşýän RAF Fairford harby howa bazasyna 12 sany bir bombardyman harby uçury yerleşdirilipdi. Bu uçurlar Birleşen Ştatlaryň Irana garşy amala aşyran hüjümlerini ulanylypdy. Premier Minister Andy Burnham İranın bazanı nişana alan şühveli aksiya gatnaşandygyny görkezýän güýçli delillerin bardygyny mälim edipdi. Tehran İranı şol aksiya bilen baglanşdyrýan aýyplamalary esassyz hasaplap red etdi we mesele boýunça Britaniýanyň Tehrandaky ilçisini ministrlige çağırdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Israila goşmaça goşun we howa enzamlaryny ornaşdyrmagy meýilleşdirýändigi habar berilýär. Israilin metbuatına çıkan havarlara göre Birleşen Ştatlar Washington ile Tel Aviv'in yakın münnogorda harvi dartkınlığı güçlendirmeyi meyilleştiriyen devrine gelecek heptelerde Israil'e koşmaça koşun ve uçur yerleştirmeye tayarlanıyor. Israil'in valla havarlar saytının hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyen havarına göre hedirki vaatta Israil'in durlu kuncaklarına takminen 3000 Amerikan kullukçusu işleyer. Şol kullukçuların borçlarının hatarına hova korunuş raketa bataryalarını dolandırmak, uçuş operasyalarını geçirmek, logistika kolluğunu vermek ve harvi iştaplarda günüden günü aragatlaşık saklamak giriyar. Israil'in Gaza'daki hücumlarına 4 Palestinli ölü, 19 adam yaralandı. Sağlık Orayış resmileri Israil'in Gaza'daki hücumlarına 4 Palestinli'nin öldürülendiğini ve 19 adamın yaralanandığını tasdikladı. Bu bolsa o da çışlığı bet etmek var adakı ılalaşıgın bozulmağına sebep bulun son kuvakadır. Şayatların aitmağına ura Israil'in artilleriyesi Günnogordaki Almagazi Bosqun düşölgesine ve Günortodaki Khan Yunus sevitine hücum ediptir. Şuruatın özüne soğutlu uloğlar ve harbi gemiler Khan Yunus'un Günortosuna ve Günnogoruna Beyt Lahiyanın demirgadığına şeyle hem Rafah ve Gaza şehirlerinin kenariye kazoloklarına oda çıptır. Birleşen Milletler Guramasının Koptan Ozolku Gepleşiklerinin çeğine Yuvaş Ummanı Sevitinin liderleri Hova'nın ütkömeğine karşı görüşmek boyunca çağırış ediyerler. Fiji'nin Nadi şehrine Birleşen Milletler Guramasının Hova boyunca Prekop yani Koptan önkü samiti öz işine başladı. Samitte Yuvaş Umman Sevitinin yolbaşları global yıllılığın tesirine İn köp sezewar bolýan we howpyň öň hatarynda durýan ada döwletlerini gorumak üçin gysgaly global çäreleri görmäge çağırdylar. Fijiden we Merjen adalarynyň ibarat Tuvalu döwletine geçirilýän gepleşikler ýylyň ahyryna Türkiýanyň Antalya şäherine geçirilmegi meýilleşdirilýän COP 31 global howa konferensiýasyna diplomatik taýýarlyk häsiýetine ýedir. Yuvaş Umman Sevitinin yolbaşçıları dünyanın global yıllılığı 1,5 gradus bilen çäklendirmek maksadyna ygrarlyk almagyny, howa şertlerinin ütkömegine uygunlaşmak üçin maliýe serişdelerini el ýeterligi giňeltmegi we ummanlary gorumagy iler tutmagy talap edýärler. We soňky habarmyz. Türkiýanyň ýolbaşçylygyndaky Antalya jarnamasyna parahatçylyklyk kosmos hyzmatdaşlygy boýunça 21 ýurt gol goýdy. Senagat we Technologiýalar ministri Mehmet Fatih Kazyr Türkiýanyň gün ortasyna geçirilen halkara kosmos astronavtika kongresine 21 ýurdun wekilleriniň möhüm ähmiýetli Antalya jarnamasyny gollandygyny beýan etdi. Bu gollaw konferensiýanyň çägine geçirilen ministrleriň we parlament agzalarynyň duşuşygyna kabul edilen ilkinji resmi bililikdäki jarnamadyr. Halkara kosmos hyzmatdaşlygyny giňeltmekde, Halkara Kosmos Astronavtika Federasiýasynyň pozisiýasyny tasdiklaýan bu resminama jemi 32 hökümet ministri, parlament agzasy we
Milli Kosmos Agentliklerinin yolbaşları tarapından kabul edildi. Kajyr yerli önümçilik olan gibrit hereketlendirici ulugam bilen enzamlaştırılan we 80 götürüm yerli komponentlerden ibaret bolan ilkinji yerli ay kosmos gemisini 2027-nji ýylyň başyna uçurmak maksady boýunça işleriň meýilnama laýyklykda dowam edýändigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden habarlar bilen tanış boldyňyz.

tutan dargap başlar ve sahna täzen etil çıkar. Bu täzen etil sahna täzen can beren yalı bolýar. Mirzaga Aliyev, Sıtkı Ruhulla, Mirziye Davidova yali büyük aktörler, eserin halk artisti diyen adı iyi bolýar. Barat Çekinskaya, Leyla Berdibeyli, Fatma Kadri yali denen aktörler hem şol atmen sahnanın in parlak şahtlarının hatarına giriyarlar. Adil İskenderov, Tofik Kazimov, Alesker Şerifov yali eserler eserleri ulu üns ve taqiqiqluven sahna çıkarıyarlar. Olorun zähmeti neticetine teatr 1959 yılla akademiki derecetine iyi bolýar. Hut şol yıllarda sahnanın sözü giňäp, ösüş galan yarqa, oňa laýyk täze binanın dirolu hem ýüze çykýar. Arkitektorlar Elizade ve Medetov milli hem de nuskowy gunmatar binagalaryň aýratynyklaryny özüne jemleýän taslamany taýýarlaýarlar. Binanın düýbi 1954 ýylyň awgust aýyna tutulýar. 6 ýyl dowam eden zähmetiň netijesinde bina sunuwa töýjülerin gaplaryny açýar. Adrajan Karasadyna iýe bolan nowalta 1991 ýylda teatr häzirki adyna iýe bolýar. Adrajan Döwlet Akademiki Milli Drama Teatry. Häzirki wagtda bu sahna hem geçmişiň ýyllaryny hem de döwrümiň sesini özüne jemleýär. 2008 ýylda bina täzeden awatlanýar. Onun daşkı keşfi ayna vitrinlerle bağlaştırılıyor. Her teatr mevzumi İlyas Efendiyev'in Qarabağnama adlı eserle açılıyor. Türk yazısı Sadık Şendil'in kalemindan çıkan Qanlı Nigar adlı eser hem rejissör Vakif İbrahimoğlu'nun türüdün dürücülük köprüsü arkalı Azerbaycan Türkçesine geçirilip köp yıllardan son teatrın tomaşotulara ködülünü. Nuskowy eserler hem häzirki zaman yazylarynyň eserleri hem şol bir sahnada şol bir ýokary derejeli çemeleşme bilen tomoşaçylara ködülenýär. Sahna geçmiş bilen şuwny birleşdirmegi we Azerbaýjanyň setini ýaşatmagy dowam etdirýär. Gadyrly radio dinlejileri, şuň biz Adrajan Döwlet Akademiki Milli Drama Teatrynyň bir Nowruz sehriniň şuň içinde dowam eden ösüş ýoluna şahit bolduk. Bir uçgun bilen başlanan bu sahna ençeme adamlaryň zähmeti, sabr taqatlygy we ihlasy bilen şuňlara gelip ýetdi. Tezi hem ýolunyň dogunlyk ýurdumy Adrajan düşen ýagdaýyna bu ajaýyp sahnalarda goýulan teatr eserine tomoşa etmäge çagyrýar. Indiki gepleşmede görüşýänçe hoş, sag boluň.

Qadrli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 5. Oktyabr, Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge Avazı atletken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dersleri dinleyebilirsiniz. Dersimize 16 metre 17670 kilogram kısa dolgun canlı ifra kal dinleyebilirsiniz. Şunun dek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı Votes radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize son yenilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dersini itibarınıza havale kılamız.

0: Hurmatli dinleyiciler, son yangilikler bilen tanıştıramız AKŞ terör tehdit tüfeğiyle bir böre bombardıman samolyotları flotunu Büyük Britanya'daki Bozeman alıp çıktı. Pentagon resmisinin bayonetine göre AKŞ terörçülük hareketi ya törgeli kuruşta kuman kılınken bir neçe kişi hapske alınganından bir hafta hava bazasında çalışkan barça bir bir ötü Büyük Britanya'daki stratejik bombardıman samolyotlarını olup çıktı. Ve ülkenin şimal garbideki Rafe Fairfoot hava bazasında hem bu bombardıman samolyotları çalıştırılgan idi. Bu samolyotların AKŞ'ın yer önge karşı hücumlarda işletilgen idi. Gençelik baş vazir yendi birini. İran'ın bazasını nişanga algan ihtimali fıtınaga ala kadar ilkenlige dair güçlü bilgiler barligini bildirdi. Tehran İran'ın mezkur Recep ile bağlaydıken ayıplar hassas ikenliğini bildirdi ve şu mesele yüzeysten Büyük Britanya'nın Tehran'daki elçisini Taşkışlar Vazirlik'e çakırdı. AKŞ İsrail'e koşumca koşun ve hava vasıtalarını caylaştırışka tayarlanıyetkenliğini haber kılmakta. İsrail matbuatta tarqalgan haberlerine göre Washington ve Tel Aviv yakın şart boylab ihtimali harbi keskinlikke tayarlanıyetken bir payda AKŞ kelgusi haftalarda İsrail'e koşumca koşun ve hava vasıtalarını caylaştırışka hazırlık kurmakta diye kaydedildi. Hafızlık manbelerine dayangan İsrail'in vala yangilikler saytiga göre hazırda İsrail böyle bakışının karib 3000 nefer harbi hizmetçisi hizmet kılmakta. Ularının vazifeleri arasında hava müdafası rakete bataryalarını başkarış parvoz, operasyalarını amalga aşırış, logistika yardımını kursatış ve harbi ştablarda bevasta alaka vazifesini bacarıştır. Gazze ve Lebanon İsrail hücumlarda 4 Filistinli halak buldu, 19 kişi yaralandı. Sakın saklaş resimleri sulh gelişi muntazam ravishda buzlayotgan bir şaraitda Gazze ve Lebanon uyushtirilgan İsrail hücumlarda 4 Filistinli halak bo'lgan, 19 kişi yaralanganligi tasdiqlandi. Guvohlarning bildirishicha İsrail artiller yasi sharqidagi Al-Mag'azi qochqinlar lageri va janubdagi Xon Yunus hududini o'qqa tutgan. Zirhli texnika va harbiy kemalar esa Xon Yunusning janubiy sharqiy qismlari Baytul Lahiyaning ham shimol hamda Rafa va Gaza shahar yaqinida sohil hududlariga o't ochgan. BMT'nin COP aldığı müzakereler başlanır iken Dinç Okeanı memleketler rehberleri iklim boyunca çare kuruşka çakırmakta. Dinç Okeanı memleketleri ve rehberleri global ısınış tasiriga en köp duç keliyatken zayıf aral devletlerini himaye kılış üçün şaşılıp global çareler kuruşka çakırıyatken Birleşken Milletler Teşkilatı'nın COP aldığı iklim samiti Fiji'nin hem Nadi şehrinde başlandı. Fiji ve Marjan arallardan ibaret Tuval'da da ötkezilirken bu müzakereler Cargil'ni genki aylarda Türkiye'nin Antalya şehrinde bol ötedigen COP Global İklim Konferansiyası'nda diplomatik tayargarlık vazifesini ötmokta. Ve Tinç Akiyanı memleketler rahbarlar dünya global ısınışını 1,5 derece bilen çekleş maksadiga qat'iy riayet kılışı iklim özgarışıga moslashish uchun ham moliyalashtirish imkoniyatini kengaytirilishi va okeanlarni himoya qilishga birinchi o'rinda ahamiyat berilishi lozimligi ta'kidlangan. Fiji iqlim vaziri Linda Taboya deklarasiyaga murojaat qilib, bosh vazirimiz bu hafta rahbarlarga 3 ta aniq xabarni yetkazadi. 1,5 daraja maqsadiga erishishni ta'minlamoq, mablag'larning yordamga muhtoj jamoalarga yetkazib berishini ta'minlang va okeanga iqlim tizimida o'zi munosib bo'lgan o'rni bering deya qayd etdi. Türkiye yetakçiliğindeki Antalya Deklarasiyası 21 memleketin tinç maksatlardaki kosmik hamkarlık yolu da birleştirdi. Sanat ve Teknoloji Vaziri Mehmet Fatih Kacı Türkiye Cenubi'de ötkezilgen halkara Astronoika Kongresi bu aradaki ise da 21 memleket vakilleri muhim buruluş noktası bulgen Antalya Deklarasiyası'nı makullagen nilon kıldı. Hoş bu hücret hem IAC doirasidagi vazirlar va parlament a'zolari yig'ilishida MIM OP da qabul qilingan gir rasmiy qo'shimcha deklaratsiya bo'ldi. Xalqaro astronomika federatsiyasining ham bu boradagi IIF ning xalqaro kosmik hamkorlikni kengaytirishdagi rolini yana bir bor tasdiqlovchi hujjat jami 32 nafar hukumat vaziri, parlament a'zosi va Milliy kosmik agentlik rahbarlari tomonidan qabul qilindi. Qajir mahalli gibrid harakatlantiruvchi dugetilga ega mahallalashtirish darajasi ham 80% bo'lgan mamlakatda ishlab chiqargan ilk oy kosmik apparatini 2027 yillarida boshlarida uchirish maqsadiga qaratilgan ishlar rejasi davom etayotganligini ham qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Genositchi Isroil g'arbiy sohilda qariyb 63 ming hujum uyushtirdi. Genositchi Isroil 2023 yildan buyon g'arbiy sohilda falastinliklarga qarshi qariyb 63 ming hujum uyushtirdi. Genositchi Isroil askarlari va Falastin yerlarining egallab olgan Isroil 2023 yil 7 oktyabrdan buyon Quddusni ham o'z ichiga olgan g'arbiy sohilda falastinliklar ularning yerlari va mulklariga qarshi qariyb 63 ming hujum uyushtirganligi bildirildi. Ularga ko'ra, qarshi kurash komissiyasi bayonotiga ko'ra, falastinliklarning devor va aholi davomida ham genositchi Isroil askarlari tomonidan 48174 ta Isroil bosqinchilari tomonidan esa 14742 ta hujum qayd etildi. Mazkur hujumlar Al-Xalilda 10840 ta, Ramallah al-Birada 10594 ta, Nablusda 10261 ta va Qudsda ham 7315 ta hujum uyushtirilganligi qayd etildi. Isroil bosqinchilari shu davrda falastinliklarning yerlari va mulklariga ham 1182 marta o't qo'ygan, qariyb 100 ming zaytun daraxtini bo'lgan jami ham 147111 daraxtni qo'porib tashladi yoki shikastladi va shuningdek qishloqlar va badaviy jamoalarga qarshi ham 376 ta hujum uyushtirdi hamda chorvachilikka asoslangan 211 ta yangi noqonuniy aholi punktini tashkil etdi. Isroil askarlari esa 1894 tasi uy bo'lib jami 5079 ta bino va inshootni buzib tashladi. Quddusning ham 244 ta buzish holati bilan o'z o'rnida qayd etilgan. Shu davrda Isroil hukumati harbiy musodara buyruqlari davlat ham yer deb e'lon qilish orqali falastinliklarga tegishli ham 64.2000 gektar yerni musodara qilgan. Bu so'nggi yildagi eng yuqori ko'rsatkich sifatida qayd etilmoqda. Xalqaro kosmik kongress Antaliyada davom etmoqda. Kosmik sohasida muhim masalalar muhokama qilinadigan va dunyo bo'ylab kosmik sohasida mutaxassislarni birlashtiradigan 77-chi xalqaro kosmik kongressi birinchi kun tadbirlari bilan boshlandi. Xalqaro astronomika federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan kongress

0: Türkiye'nin tehi radyosu.
1: Ye sadai Türkiye he.
2: Ana vatan ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo ifonetis Türkiye.
4: Ovdi radyo glas Türkiye.
5: Gider radyo amuriyet Türkiye.
6: İni adala radyo suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
14: Hurmatli dinleyiciler, siz Turkiya Ovoz Radyosu'nun o'zbek tilidagi dasturini dinladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya Ovoz Radyosu'nun o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yazı. Pisidia antikoi. Yazıya vagiş yalvacaz. Egik erşu kerestin yilet varoş volt. Kişöp zaran doklati köspontnat nilvani tottag. Az utat o kerestin yeksentnek tartyag. Ma iş samoş zarandok yarya vigik. O termiseteş allapotban megörzöd. Asfalt nilküli 300 kilometreş ut vonalon samoş antik varoş talal hıto. 30 kilometreş sakasa o yazılı kanyon nemzeti parkon halat ad meynek gazdak allat vilaga iş varoş finyek böl platan bol boroka bol diofa bol allo erdüğü iş figelemre miltoag. İş o sent pal ut vonalat követöket ekmek lepetiş iş var ya it. Eksik laba vişet verş. O sabat ember. Ö utazo. Azutra kesül ve iş indulva tut. Çak aza sabat ember. Akinek o lelke sabat. İlk kez dödik o verş. Ameyet ozantik bilak rapsolganak sületet ki emelkedö gondolkodaya epiktitos irt. O yazılı kanyon ezekrol akö ve vişet savakrol kaptan nevit. Saint Paul kerestül kaşul beyarta anatoliyat. İş renge tek heyen meksalt ahol kişöp tablomokat ipitet tek emnikire. O Mersin'in mut alahan monoştora iş iyen. A göksu völk meredek siklayın talal hato monoştor kompleksu maban ki templom ezek egikelle omlot siklaba vay sellag kerestelö kapolna iş şirok iş talal hatog. O sezer haromsaz mitereş magaşşag ban ipitet monoştor ki emelkedö kö farago munkaval kesült. O vilakheru utazo evliya çelebi serint Oyan minta moşt került volna ki akö farago meşterkeze alol. A kompleksum maserepel azunesko vilagörökşik liştayan. O zanatoliyaban alapitot övşit sivilizasyok mint hozza yarulnak efölt irtikeyi hez. O zantik varoşok nemçak amult yeleit hordozo romok hanem uzilet modot kulturat, müvisetet, hitet, tükrüzik. O sin hazak iş örökşigül marattak rank, o viz vezetikek, o zanyak palotak, sent heyek. Emlik müvek, sentiyek, templomok, monoştorok, jinagogak, iş meçetek, ütvözölnek, minden lipiş kor. Mindegik Anatolia gazakşagat tükrüzik. A korokon ad o zemberi törtinelmet alakito eşemiyek sin heye volt. O magaş hegek ve vayt işten sobrok siklakra ipitet ima heyek hiyetetten türelmet iş ek hatalmaş utazaş dipişeyit tükrüzik. Egeş utazo şok meklepeti şekel vannak tele. İşveretten törtin teket, maaş bir odalmakat, maaş korokat tar elink Anatolia. O kerestin şeyik fontoş eşemi yeynek sin heye volt. O zelşö templom, törtin elmi tanaç koza şok, süz Maria Haza, Saint Paul utaza şeynak heysine eza föld. Ma o kerestin şeyik fontoş şibirutaliş köspont yarol, o Saint Paul templom rol, O Saint Paul kutrol, iş törü korsak egik nek hosap tura ut vonalar ol, o Saint Paul utrol besiltünk. Minden yot kibanunk.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Bugün Duşanbe, Miladi 2026 yıl Akdubar ayının 5.si, 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 13.si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek tilida geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçaklı bilen saat 4 ila 4 yarım arası da kıskı tolkını 25 metr 11.765 kilor sorkalitin yaşınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, marhamat ve yakşiliknin hikayesi lavhası, vaktimiz kolganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

uyushmasının Türkiye'deki bu ligi uyuşturdu. İski Şehir Kozan Totarları Cemiyeti çakırığı boyunca kilgen İski Şehir Medeniyet hem Turizm İdaresi hizmetkeri folklorşi Emine Yılmaz Özdemir tarafından kolfak tradisyasına koğuluşlu video hem foto resimler düşürülgen. Eligi şoralarını her otlanın şimbe gününde ütkeru niyetlenilgen.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 6. Oktyabrı Seşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilinde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilohertz kısa dolgun canlı frekansla dinleyebilirsiniz. Şimdilik www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4A arkalı Votes Radyo kanalından dinleyebilirsiniz. Bugün dasturumuza son yangilikler ve Türk dünyasının şam çıraklarından dasturun itibarınızda havalaklamız.

Hürmet dinleyiciler, son yengilikler bilen tanıştıran mezi Türkiye ve Pakistan husullarının Saudi Arabistan'a hücumlarına cevaben Makka, Paktin'in birgelikteki teyip duruş mekanizmini işgası oldu. Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan Makka gelişi dairesi de tüzülgen koşma müdafaa, bu işçe stratejik siyasi ve müdafaa kuvvetinin hem Riyad'da yukarı mertebeli siyasi ve harbi vakiller iştirakı da ötkezilgen şaşılınç yığılıştan son, Düşenbe günü koşma müdafaa mekanizmlerini müstakamlaş üçün hareket gördü. Yığılış husullarının Saudi Arabistan'a hücumları yine küçəygen ve mintaqa xavfsizlik borasidagi xavotirlar artgan bir paytda bo'lib o'tdi. Türkiye Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan 3 mamlakat Saudi Arabistan mudofaasini qo'llab-quvvatlash uchun ko'rilishi mumkin bo'lgan choralarni muzokara qilganligini aytdi. Shuningdek, mintaqaviy muammolarni muloqot orqali tinch yo'l bilan hal etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan bildirdi. İsrail hujumlari ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilni nishonga oldi, 8 falastinlik yaralandi. Falastin rasmiy manbalari ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilning turli hududlarida noqonuniy isroillik ko'chmanchilar va Isroil kuchlari uyushtirgan qator hujumlarda kamida 8 falastinlik yaralangan tasdiqlandi. Hujumlar mahalla aholiga, jumladan ayollar va bolalarga jismoniy tajovuz qilib, transport vositalariga zarar yetkazdi. Noqonuniy ko'chmanchilar va ularga hamrohlik qilgan Isroil kuchlari ko'plab uylarda hamda chorva boshpanalarga ham o't qo'yilgan Falastinning rasmiy Vafo axborot agentligi xabariga ko'ra ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilning shimolida Qal Qiliya viloyatining Amatin qishlog'idan noqonuniy ko'chmanchilar

0: paylanışı mümkün dedi. Amerika Vakiller Palatası Ozası Joe Wilson maka koşma müdafi gelişi yakın şark NATO paylanış salahiyatıya yige ikanligini takitladı. Respublikaçılar Partiyası Ozası Wilson Amerika'da joylaşkan X kampaniyasının hem içtimai tarmaqdaki sayfası Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan ortasındaki imzolangan ittifak gelişi hakkında fikir bildirdi. Amerikalik siyosatchi Makka mudofaa ittifoqi yaqin shart NATO'ga aylanish salohiyatiga ega ekanligini bildirdi. Wilson husilarning ham Eronni qo'llab-quvvatlayotgan tajovuziga qarshi ittifoq harakatga o'tishi kerakligini qayd etdi. Guterres G'azada doimiy sulhga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres falastinliklarni ham ko'chirilish va o'yrongarchilik yetarli bo'lmagan insonparvarlik yordami sharoitida yashayotgan bir paytda sulh doimiy tus olishi kerakligini bildirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 7 oktyabr voqealarining ham 3 yilligi arafasida e'lon qilgan bayonotda G'azada doimiy sulh o'rnatishga chaqirdi. Guterres rasmiy bayonotda endi sulhni doimiy qilish va vaqti keldi, keling keng ko'lamli insonparvarlik yordamga ruxsat berilishi kerak deya qayd etdi. Saudiya boshchiligidagi koalitsiya hududdagi muhim hususiy pozitsiyalarga zarba berdi. Husiylar Saudiya Arabistondagi aeroportlar va harbiy obyektlarga zarba bergani da'vo qilingandan so'ng koalitsiya kuchlari hududdagi qurol-yarog' va dengizchilik obyektlarini nishonga oldi. Yamanda Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya Qizil dengiz sohilidagi hududdagi husiylarga qarshi aniq nishonlarga qaratilgan harbiy operatsiya o'tkazdi deya qayd etildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
23: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radyo Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
31: İt Türkiye hangiye radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio.

Türkiye'nin sesi radyosu dostları Ankara. Bugün Seyşembi, miladi 2026 yıl Oktober ayının 6.sı, 1405. Koyoş yıl Mizan ayının 14.sı. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçakta birincisi saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkunu 25 metr 11.765 kilometre sarkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geliştirişlerimiz yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşının hikayeleriyle

0: Rus ismi qo'yildi. Bugun Xalqaro hujum birligining rasmiy ma'lumot markazida shu tizim Murya va Yabus deb tan olinmoqda. Yer yuzida hududlari bas ostida qoldirilishiga urinilgan bir tarixiy hofiza osmonning 1200 yorug'lik yili avvaliga o'z borlig'ini saqlab turmoqda. Falastinning ilm tarixidagi bu sahifalar kitob toqchalarida qolib ketgan nazariyalardan iborat emas edi. Qiblani topish, cho'llarda yo'l aniqlash va eng qimmatlisi o'z borlig'ini butun olamga jor solish uchun ishlatildi. Osmon Falastinning yer yuzidagi o'chmas bir hofizasiga aylandi. Endi sharlar osmonda bir koordinat, aniq nuqtalar xaritada esa bir nishonadir. Endi u koordinatlarning, u yo'llarning ortidan borgan kishilar haqida so'z yuritish vaqti keldi. Bir savdogar shu yo'lga yo'l oladi, bir sayyoh ko'rganlarini o'z daftarchasiga bitadi. Bir olim o'z ilmiy xazinasini uzoq bandarlarga eltadi. Bilim endi inson bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Osmon bizga yo'l ko'rsatadi. Ko'rsatdi aziz tinglovchilar. Endi shu yo'lning izidan yo'lga chiqqanlarning sarguzashtlariga o'tamiz. Kelgusi haftada dunyoni kezgan falastinliklar, unvoni ostida sayyohlar, tujjorlar va olimlarning izidan boramiz. Yana qayta ko'rishguncha xayr amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит Голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriye Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
28: Zboru wa glasot na Türkiye.
29: Efirde Türkiye Ovozi Radiosa.
30: It Türkiye Hongya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radio Voz da Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Voz Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Giderdi Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquía.
15: Efirde Turquía ovoz radiosa.
16: It Turquía hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turquía.
17: Turquía ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.